içimdeki zembere kırıl artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.

içimdeki zembere kırıl artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.

biraz param vardı bitti. Dün bir işim vardı bugün yok. Bir sevgilim vardı çekti gitti. Biz de şansa gezer.

şimdiki zembere kırıl artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.